0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sonat La Minor, Katarume Mitsuko Uchida'nın.